olay, İSKİ'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerdeki tutumunun da değişikliği olmasına neden oldu. Belki yalnızca boş olmayı ön planda tutuyor, İSKİ'de